95.5 Radyo Kulüp.

Sen bir anka koşusun, bensek bir akıl.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

maskeler gizlemiyor sana dökülen yaşları. Acılara saklanmak artık

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: mi?
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim.

0: sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
4: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
3: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
4: Kimse görmez. Hadi gidelim.
3: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
4: Ben anlamam. Sen karışma.
3: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
4: Sen karışma dedim.
3: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
5: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

Zonguldak'ta Radyo Kulüp dinlenir, dinletilir. 95.5 Radyo Kulüp.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı. Erdoğan, biz yenilenerek yürürüz, biz tazelenerek ilerleriz, biz her dem yeniden doğarız, biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz, dedi. İletişim Başkanlığı tarafından tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla genel koordinasyonu sağlamak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında fon koordinasyon kurulu oluşturulmuştur açıklaması yapıldı. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan Muhammed Yarız'la Serdar Turhan'ın başka kişiler adına kayıtlı olduğu tespit edilen 5 villasına el konuldu. Villaların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 200 milyon olduğu belirlendi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup Sandal ve babası Cihan Süt Şurup'un mal varlıklarına el konulurken haklarında yakalama kararı çıkarıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında hafta sonu cesetleri bulunan iki kişinin kimliklerini belirlendiğini söyleyerek bir kişinin daha naaşına ulaşıldı, dedi.
1: Spor.
0: Eurolig'in ikinci haftasında Anadolu Efes'le Real Madrid karşı karşıya geldi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede Anadolu Efes Real Madrid'i 94-84 mağlup ederek ilk galibiyetine ulaştı. Fenerbahçe Tarfin, Eurolig'in ikinci haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih'i 176'lık skorla geçti. Sarı lacivertliler Eurolig'deki ikinci galibiyetini alırken Bayern Münih ise ilk yenilgisini aldı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, oy birliğiyle Avrupa Futbol Kulüpleri Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaraylı futbolcu Leslie Ugochukwu'ya Trabzonspor Galatasaray maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle iki resmi müsabakadan men cezası verdi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6586 lira 68 kuruş, Amerikan doları 49 lira 8 kuruş, Euro 55 lira 61 kuruş, Sterlin 64 lira 87 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 74 sent, bir Bitcoin 83.513 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.290 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek tahmin ediliyor.
2: Haber.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazasını attım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Bazen en yeniler, bazen eskiler, ama hep en iyi. Kaliteli müzik, Radyo Kulübü.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Verdiğimiz sözlere artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlarda dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama ben artık gidiyorum.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı. Erdoğan, biz yenilenerek yürürüz, biz tazelenerek ilerleriz, biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi. İletişim Başkanlığı tarafından tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla genel koordinasyonu sağlamak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında fon koordinasyon kurulu oluşturulmuştur açıklaması yapıldı. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan Muhammed Yarız'la Serdar Turhan'ın başka kişiler adına kayıtlı olduğu tespit edilen 5 villasına el konuldu. Villaların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 200 milyon olduğu belirlendi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup Sandal ve babası Cihan Süt Şurup'un mal varlıklarına el konulurken haklarında yakalama kararı çıkarıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında hafta sonu cesetleri bulunan iki kişinin kimliklerini belirlendiğini söyleyerek bir kişinin daha naaşına ulaşıldı dedi.
1: Spor.
0: Euroleague'in ikinci haftasında Anadolu Efes ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede Anadolu Efes Real Madrid'i 94-84 mağlup ederek ilk galibiyetine ulaştı. Fenerbahçe Tarfin, Euroleague'in ikinci haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih'i 176'lık skorla geçti. Sarı lacivertliler Euroleague'deki ikinci galibiyetini alırken Bayern Münih ise ilk yenilgisini aldı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, oy birliğiyle Avrupa Futbol Kulüpleri Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

0: geldi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaraylı futbolcu Leslie Ugochukwu'ya Trabzonspor Galatasaray maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle iki resmi müsabakadan men cezası verdi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6586 lira 68 kuruş, Amerikan doları 49 lira 8 kuruş, euro 55 lira 61 kuruş, sterlin 64 lira 87 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 74 sent, bir bitcoin 83.513 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.290 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek tahmin ediliyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

yüreğin titredi mi? Son satıra bakarken gözlerini yumdun mu? Sen hiç gün güneş varken gölgede oturdun mu?

Sen hiç mektup açarken yüreğin titredi mi? Son satıra bakarken gözlerini yumdun mu? Sen hiç gün güneş varken gölgede oturdun mu? Sen hıçkırıp ağlarken hasreti yutkundun

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin sanayileşme yolculuğuna güç katmak ve stratejik yatırımları hızlandırmak amacıyla imalat sanayisine yönelik teşvik belgesi olan yatırımlar için öncelikli finansman belgesi düzenleyerek sanayicilerimize uzun vadeli ve uygun koşullarda yatırım kredisine hızlı erişim imkanı sunuyoruz dedi. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayında işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak %7,8 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Bu yıl 15. kez düzenlenecek ve şu ana kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla bugün Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açtı. ABD Başkanı Donald Trump, federal kurumlarda yapay zeka yerine süper zeka teriminin kullanılması talimatını içeren bir başkanlık kararnamesi imzaladı.
1: Spor.
0: Eurolig'in ikinci haftasında Anadolu Efes'le Real Madrid karşı karşıya geldi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede Anadolu Efes Real Madrid'i 94-84 mağlup ederek ilk galibiyetine ulaştı. Fenerbahçe Tarfin, Eurolig'in ikinci haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih'i 176'lık skorla geçti. Sarı lacivertliler Eurolig'deki ikinci galibiyetini alırken Bayern Münih ise ilk yenilgisini aldı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, oy birliğiyle Avrupa Futbol Kulüpleri Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaraylı futbolcu Leslie Ugochukwu'ya Trabzonspor Galatasaray maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle iki resmi müsabakadan men cezası verdi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6586 lira 68 kuruş, Amerikan doları 49 lira 8 kuruş, euro 55 lira 61 kuruş, sterlin 64 lira 87 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 74 sent, bir bitcoin 83.513 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.290 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel

0: olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Kaliteli müzik Radyo Kulüp'te.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, okul saldırılarının ardından internet ortamındaki provokatif paylaşımlara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırgan ve provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 3810 şahıs gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmalarında bugün 5. dalga operasyon gerçekleştirilmiş, 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir. Bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye ulaşmış, 56 şüpheli tutuklanmış, 88 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu, Devlet Denetleme Kurulu tarafından sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleriyle denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve gerekli idari hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla inceleme ve denetim çalışmalarına başlanmıştır dedi. Bu yıl 15. kez düzenlenecek ve şu ana kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla bugün Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açtı. ABD Başkanı Donald Trump, federal kurumlarda yapay zeka yerine süper zeka teriminin kullanılması talimatını içeren bir başkanlık kararnamesi imzaladı.
1: Spor.
0: Euroleague'in ikinci haftasında Anadolu Efes ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede Anadolu Efes Real Madrid'i 94-84 mağlup ederek ilk galibiyetine ulaştı. Fenerbahçe Tarfin Euroleague'in ikinci haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih'i 176'lık skorla geçti. Sarı lacivertliler Euroleague'deki ikinci galibiyetini alırken Bayern Münih ise ilk yenilgisini aldı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, oy birliğiyle Avrupa Futbol Kulüpleri Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaraylı futbolcu Leslie Ugochukwu'ya Trabzonspor Galatasaray maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle iki resmi müsabakadan men cezası verdi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6586 lira 68 kuruş, Amerikan doları 49 lira 8 kuruş, euro 55 lira 61 kuruş, sterlin 64 lira 87 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 74 sent, bir bitcoin 83.513 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.290 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek tahmin ediliyor.
2: Haber.

ve onlarla beraber penceremdesin. Ah be bir tanem, nerelerdesin?

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: 1212. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Devlet Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlattı. İncelemenin finansal piyasalarda güven, şeffaflık ve istikrarı muhafaza etmek, yatırımcıların haklarını korumak ve benzeri olayların tekrarlanmaması adına gerekli idari ve hukuki tedbirleri belirlemek amacıyla yürütüldüğü öğrenildi. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fon soruşturmaları kapsamında 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini belirterek, bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 217'ye ulaştığını açıkladı. Türkiye ile Azerbaycan arasında savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi, üniversite sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ile ortak araştırma ve teknoloji projelerinin geliştirilmesi amacıyla savunma sanayi alanında yüksek öğretim insan yetiştirme, bilimsel araştırma ve teknoloji işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı. İçişleri Bakanlığı bugün ve yarın birçok ilde etkili olması beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınına karşı uyarılarda bulundu.
1: Spor.
0: Eurolig'in ikinci haftasında Anadolu Efes'le Real Madrid karşı karşıya geldi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede Anadolu Efes Real Madrid'i 94-84 mağlup ederek ilk galibiyetine ulaştı. Fenerbahçe Tarfin, Eurolig'in ikinci haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih'i 176'lık skorla geçti. Sarı lacivertliler Eurolig'deki ikinci galibiyetini alırken Bayern Münih ise ilk yenilgisini aldı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, oy birliğiyle Avrupa Futbol Kulüpleri Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaraylı futbolcu Leslie Ugochukwu'ya Trabzonspor Galatasaray maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle iki resmi müsabakadan men cezası verdi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6586 lira 68 kuruş, Amerikan doları 49 lira 8 kuruş, euro 55 lira 61 kuruş, sterlin 64 lira 87 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 74 sent, bir bitcoin 83.513 dolardan. Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.290 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek tahmin ediliyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

30 Eylül 2026 günlerden çarşamba, hafta ortasında ve ayın son gününde Eylül'ü kapatıp Ekim'e merhaba derken festivalde ben Tümer Kansöğüt de hafta içi her gün olduğu gibi en iyi müziğin adresinde yeniden sizlerle birlikteyim. 2 saatlik yolculuk boyunca en keyifli şarkıları paylaşacak olduğumuz yolculuğumuz başlıyor.

Türk pop müziğinin en güzel örneklerini paylaştığımız 120 dakikalık festival yolculuğundan herkese bir kez daha merhaba. Eylül'ü yavaş yavaş kapatmaya hazırlandığımız, zaten son gününü geride bıraktığımız anlarda yağış yurt genelinde etkili olmaya devam ediyor ve bu haftanın yağış tablosuna baktığımızda da hafta boyunca yurt genelinde yağışların etkili olacağı, hatta bazı noktalarda da zaman zaman şiddetini artıracağını biliyoruz efendim. Günün keyifli şarkıları bu frekansta sizlerle buluşmaya devam ediyor. Yağmurlu günlerde size eşlik eden o keyifli şarkı şimdi radyonuzda.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

30 Eylül 2026 Çarşamba gününde keyifli müzik kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor festivalde. Herkese muhteşem bir gün dileyelim bir kez daha. Bu yıl efendim yağışların çok fazla olacağı noktasında uzmanlar uyarılarda bulunuyor. Dünya genelinde de sel ve yağışların hayatı olumsuz etkilediğine dair haberleri de yakından takip ediyoruz son günlerde. Onlardan birisi de Tayland, başkent Bangkok'un da aralarında bulunduğu 29 bölgede şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde 2,6 milyondan fazla kişi etkilenmiş ve 23 kişinin ise hayatını kaybettiği tahmin ediliyor bu seller dolayısıyla. Ancak ülkede şöyle ilginç de bir tablo var. Ülkede yaşayan bazı Türklerden edindiğimiz bilgilere göre sosyal medya paylaşımlarında belki sizler de görmüşsünüzdür. Hayat çok olumsuz yönde etkileniyor ama bunun keyfini de, bunun geyiğini, mizahını da çok iyi bir şekilde çıkartan Taylandlıların yüzünün güldüğü yönündeki haberlerde tabii ki konuşulan, tartışılan durumlardan birisi. Ülkemizde bakalım nasıl bir sonbahar ve kış geride kalacak? Meteoroloji uzmanları ülkemizde de yağışların yoğun olacağına dair bu yıl uyarılarını daha yaz başında yapmaya başlamışlardı.

Eylül ayının son gününde yine her zaman olduğu gibi en sevdiğiniz şarkılarla müzik yolculuğumuz festivalde kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi Edirne'nin Enez açıklarında yaşanan bir olaya hep birlikte sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Saros Körfezi'nde avlanan balıkçılar ağları çekerken büyük bir orkinos yakaladıklarını düşünerek sevinçle ağı çektiler. Ama ağları her zamankinden çok daha fazla ağırdı. Çünkü tekneye çıkardıkları şey hiç beklemedikleri bir sürpriz oluyor onlar için. Saros Körfezi'nde ağlara takılan 1 metre 70 santimetre boyunda ve 65 kilo ağırlığındaki köpek balığıydı onların çektiği değerli dinleyenler. Köpek balığının türü ise kum kaplanıymış. Tür Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin listesinde kritik tehlike altında olarak yer alıyorlar. Bu nedenle Saros'da yakalandığı bildirilen balığın türünün uzmanlar tarafından kesin olarak doğrulanması da önem taşıyor diyebiliriz. Denizin 50 metre altından gelen bu sürpriz Saros'un sularında hala keşfedilmeyi bekleyen çok şey olduğunu da bizlere hatırlatıyor. Muhteşem bir denizdir, muhteşem bir körfezdir. Kendi kendini temizleyebilmesi özelliğiyle de epey güzeldir Saros Körfezi, bilenler bilir değil mi? Şimdi keyifli müzikle yolculuğumuz devam ediyor. Ufak bir müzik molamız daha var, sonrasında yeniden buradayız.

Türkiye-İtalya UEFA Uluslar Ligi maçının canlı yayınlandığı 28 Eylül Pazartesi akşamı reyting sonuçları açıklanmış efendim. Mücadelede biraz daha böyle katkı koyabilseydik o mücadeleye, o ruh belki de daha diri olsaydı farklı bir reyting sonuçlarından bahsediyor olabilirdik sizlere ama bakalım nasılmış reyting sonuçları Pazartesi günü. Pazartesi akşamının tablosu şöyle. ATV'de yayınlanan maç totalde 10,79, ABD ise 13,43 ve ABC1'de ise 13,55 reytingde 3 kategoride de birinci olmuş. Maç ABD 40,13 izlenme payına ulaşıyor. Yine diziler takip ediyor reyting sonuçlarını da. Keşke mücadeleye dediğimiz gibi fazla katkı koyabildiğimiz, gerçekten ciddi bir şekilde hıncı hıncı mücadele ettiğimiz bir müsabaka olsaydı bu reyting sonuçlarının çok daha farklı olacağını tahmin ediyorum. Çünkü birçok kişi de maçı seyrederken artık 3. golü yememizin ardından öfkeyle kanalları kapatmış olabilir, değil mi?

Günün keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Herkese bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim. Efendim, evet, şöyle bir milli maçtan bahsetmiştik az önce. Ratinglerde birinci çıktı ama gönüllerde sonuncuydu maalesef ki. Sahada da epey tepki vardı değil mi milli takıma karşı? Gerek İsmail Hacı Osmanoğlu'na gerekse teknik direktör Montella'ya karşı tepkiler epey bir yüksekti. Tezahüratları bizler de ekran başında duyabildik. Tepkiler de birazcık yerindeydi gerçekten incelediğimiz zaman. Milli takımın son zamanlardaki durumu birçok futbolsever tarafından tepki görmeye devam ediyor. Hele de yaz boyu büyük ümitlerle aslında Dünya Kupası'na başlamıştık. Muhteşem bir şekilde millileri yolcu ettik ama onlar bize o mücadele ruhunu orada maalesef ki yaşatamamıştı. Bakın, mağlubiyetten bahsetmiyoruz burada. Dün maçı izlediyseniz özellikle ekran başında izleyenler, Fatih Terim yorumcuydu biliyorsunuz ki. Onun defalarca tekrar ettiği bir durum vardı. Skor ne olursa olsun mücadeleyi elden bırakmamak lazım. Çünkü o milli armayı taşıyoruz biz. Aslında bunu bize filenin sultanları yani voleybolcularımız çok iyi şekilde gösteriyor değil mi? Skor ne olursa olsun, fark ne olursa olsun o mücadele ruhunu asla bırakmıyorlar ve yurda birçok şampiyonlukla, birçok başarıyla dönüyorlar. Aslında o başarıyla dönmeseler bile o mücadele ruhunu, o mücadele heyecanını bizlere yaşatmaları bile büyük gurur diyebiliriz. Peki efendim, Türkiye'nin durumu ne olacak? Bakacağız şöyle bir. Takımımız hangi şartlarda çıkabiliyor gruptan? Ayrılmayın, kısa bir soluklanıyoruz, sonrasında buradayız.

Günün sevilen şarkılarıyla festival yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Gözümüz kulağımız UEFA Uluslar Ligi'nde değil mi? A milli takımımızın üzerinde. Eyvah işimiz zor, bittik kapadık defteri diyenler de var. İşte aslında onlara, bizlere, hatta belki ben de aynı düşüncedeyim. Büyük bir cevap vermek istiyorsa matematiksel olarak aslında sonuna kadar gruptan çıkma ihtimalimiz masada hala ve inancımızı da tam tutarsak biz bu konuda aslında hemen organize olabiliriz. Önemli olan teknik ekibin, yine oyuncuların aslında bunu bize göstermesi. Önümüzde Fransa, İtalya ve Belçika.

Belçika maçı var. 2 Ekim Perşembe günü Belçika'dayız. Yine arkasından 5 Ekim Pazartesi günü İtalya deplasmanındayız. 4-1'in aslında karşılığını bakalım verebilecek miyiz? Ve 15 Kasım'da Fransa deplasmanında gruptaki düğümü çözersek eğer ki o D mücadeleyle sonuncu maçımızı, sonuncu mücadelemizi vereceğiz. A Ligi'nde gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar çeyrek finale direkt yükseliyor. İlk 2 maçımızda puan alamamış olsak da önümüzde biliyorsunuz ki oynayacağımız 4 karşılaşma bulunuyor ve özellikle doğrudan rakiplerimizle yapacağımız maçlar sıralamadaki yerimizi de belirliyor.

Günün sevilen şarkılarıyla festivaldeki yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için de bir kez daha muhteşem bir gün diliyoruz. Günün keyifli şarkılarıyla çıktığımız müzik yolculuğumuza eşlik eden tüm dinleyicilerimize selamlar. Efendim, İstanbul mega kente çevireceğiz yüzümüzü. Pazar akşamı başlayan sahnenin ardından yeni bir yağış dalgasına hazırlanıyor İstanbul. Dün itibariyle peş peşe uyarılar geldi. Kuvvetli yağış olabilir dendi ve metrekareye 150 kilogramın üzerinde yağış düşebileceği noktasında uyarılar var. Sadece İstanbul değil, 14 il için aslında sarı kodlu uyarı yayınladı meteoroloji. Aralarında Artvin, Bolu, Bursa, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Rize, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce de var. Yine yağışlara göre Sakarya ile Kocaeli ve Bursa'nın doğu kesimlerinde de yağışların çok kuvvetli olacağı noktasında uyarılar yapılıyor. Dediğimiz gibi bu sene aslında yağışlara hazırlıklı olmalıyız. Bizler bireysel hazırlıklarımızı yapacağız ama belediyelere de büyük iş düşüyor. Birçok noktada sel ve gibi yaşanabilecek durumlara karşı önlemleri almalı diye hatırlatalım bir kez daha.

0: Tohumdan çiçek yetiştirmek hazır bir saksı bitkisi almaktan biraz daha sabır istiyor. Ancak doğru zamanda ekim yapmak, toprağı ve sulamayı doğru ayarlamak gibi birkaç temel noktaya dikkat edildiğinde süreç düşündüğümüzden daha kolay olabiliyormuş efendim. Tohumdan çiçek yetiştirmek isteyenlerin bilmesi gereken önemli başlıkları bugün festivalde sizlerle konuşacağız. Hadi başlayalım mı? Birinci başlık, her tohum aynı zamanda dikilmez. Bu gerçekten çok önemli çünkü Türkiye'deki bölgesel sıcaklık farkları da oldukça belirgin olduğu için İstanbul'da uygun olan bir ekim zamanı Antalya ve Erzurum için de aynı zaman olmayabiliyor. Bu noktada iyi araştırmalar yapmakta fayda var. Toprağın içine tohumu çok derine gömenler var. Bu da yine o tohumların yetişmesinde engel durum arz edebiliyor. Genel olarak tohum paketindeki ekim derinliği önerisi en güvenilir başlangıç noktası olabilir sizler için.
1: Ne bir eksik, ne bir fazla. En başından kaybettim.

Eylül ayının son gününde sevilen şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Evde çiçek yetiştirmeyi sevenler, sizler için bir başlıkta toplanmıştık. Tohumdan çiçek yetiştirmek isteyenlerin bilmesi gerekenler diye. Her tohum aynı zamanda ekilmez ve tohumu toprağın çok derinine gömmeyin dedik. Üçüncü uyarımızsa çimlenme döneminde toprağı tamamen kurutmamakmış. Işık filiz çıktıktan sonra daha da önemli hale geliyormuş.

Bunu da ekleyelim. Her filizi aynı saksıda bırakmamak da çiçek bakmayı sevenler için. Yine önemli başlıklardan birisi gübre konusunda acele etmemek de önemli. Çünkü özellikle fide yeni çıkmışken daha fazla gübrenin daha hızlı büyüme anlamına gelmediğini de unutmamak gerekiyor. Keyifli şarkılarla festival yolculuğumuz devam ediyor. Kısa bir soluklanacağız, geliyoruz sonrasında.

0: seni konuşurum, bir seni konuşurum.
1: Ayın son gününde sevdiğiniz şarkılarla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Ben Tümerkan Söğüt'le herkese muhteşem bir gün diliyorum. Bir kez daha Eylül'ü kapatıp Ekim'e merhaba diyeceğiz. Özellikle bu dönemlerde çiçek bakımları da epey bir artıyor değil mi? Yaz tatillerini bitiriyoruz. Belki yeni saksılar, yeni tohumlar edinip yeni çiçek bakmaya başlıyoruz. Biz de bu ve bu gibi hobileri olanlar için çiçek bakımına dair tüyolar veriyorduk efendim. Tohum ektiniz ve çimlenmediyse hemen vazgeçmeyin diyor uzmanlar. Her tohum aynı hızda büyümüyormuş. Tohumun türü, yaşı, saklanma koşulları, sıcaklık, nem ve ekim derinliği gibi birçok faktör de sonucu etkileyebiliyor. Bazı çiçeklerde ilk filizleri görmek birkaç gün sürerken bazılarında haftalar sürebiliyormuş. Aslında küçük bir not, tohumda yetiştirmede en önemli üçlü aslında şöyle: doğru zaman, doğru nem, yeterli ışık. Birçok madde saydık biz ama bu üçü çok önemli: doğru zaman, doğru nem ve yeterli ışık. Bunları doğru ayarladıktan sonra geriye biraz sabır kalıyor. Özellikle ilk kez deniyorsanız aynı anda çok fazla türle başlamak yerine birkaç farklı çiçek seçerek her birinin gelişimini gözlemlemek işleri kolaylaştırabiliyor. Yollar.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: 30 Eylül 2026 Çarşamba gününde sevdiğiniz şarkılarla festivalde sizinle buluştuk. Yine her zaman olduğu gibi en sevdiğiniz şarkıları paylaştığımızı düşünüyorum ben. Aksini düşünüyorsanız efendim, yarın bir şans daha verin. Mutlaka sevdiğiniz bir şarkıyla karşılaşacaksınız diyelim. Yarın yine aynı saatte tekrar festivalde görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: 1-2.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Yani benim canlarım var. O canlarıma yapılmasını istemediğim bir şeyi sizin için nasıl dileyebilirim ya da nasıl makul görebilirim? Hayatım, ömrüm bu memleket için siz genç kardeşlerimi uyarmakla geçti. Hep iyiyi gösterdim. Ya bazen şu da var. Kötüden örnek olmaz arkadaşlar. Örneğin benim de bir hatalı bir davranışım vardır. Onu alma abi, iyi tarafımı alsana. Güzel gösterdiğim yeri hayatına

katsana. Bazen diyorum yani çok dik laflarım var yani. Kimsenin askeri olmayın diyorum. Paranın sakın kölesi olmayın diyorum. Bakın arkadaşlar, para öyle de gelir böyle de gelir. Gelmese ne yazar ya? Ya gelmese ne yazar? Rızkın kefili Allah. Aç kalmazsın, korkma. Giydiğin ayakkabının markası değişir. Bindiğin arabanın markası değişir. Yani ne olmuş yani? Ya bak, net bir şey söyleyeceğim. Hayatımın ortalama 20 yılı süper lüks geçti. Çok üst düzey geçti arkadaşlar. Uçak almayı planlarken kaybettim her şeyimi. 2012'de ben uçak almayı dedim ki ya İbrahim Tatlıses'in var. Herhalde kibir mi yaptık, ne yaptık? Allah'ın gücüne gitti. Belki olabilir yani. Demem o ki, o kadar ya, diyordum ki bana top atsalar bir şey olmaz artık. Ama Ankara'da 40-50 daire dükkan sattık. Yakamızı zor kurtardık arkadaşlar ticaretten. Sonra 2012 süreçlemesinde 2020'ye kadar alçak sürünme, jantta. Ama çok şükür hep alnımızın teriyle iki ekmek parasını evimize getirdik. O ya, nasıl söyleyebilirim ya? Kardeşim ip koymuş, kendini asarken aldım ya. İpten aldım ya, ipten ya. Öyle bir noktadan döndük. Allah kimsenin başına vermesin. Yani kaybın ne demek olduğunu bilirim. Biz böyle deveden, attan filan düşmedik. Everest'in tepesinden düştük. Ve kimse merhamet etmedi. Yine de o kadar ithalat, ihracat, yani uluslararası ticaret bilgimiz olmasına rağmen, tıbbi bilgimiz olmasına rağmen, muhasebe, iş idaresi, iktisat vesaire bir yıl okumamıza rağmen, demedik ki ya ben şöyleyim böyleyim filan falan. Yok, ver abi arabanı yıkayım noktasında. Ekmek parasını ben eve götürdüysem, akşam gittim İstanbul'da prodüktörlük yaptım, okutmanlık yaptım. Radyolara gittim geldim, paramı aldım alamadım. Kimi zaman otobüste geldim gittim 8 yıl Ankara İstanbul. Ve nihayetinde çok şükür arkadaşlar, canımıza, çoluğumuzun çocuğumuzun başına bir şey gelmeden, leke gelmeden, herhangi bir suça bulaşmadan, bakın çok önemli yani, zorda olan bir insan her şey yapabilir. Tercih meselesi. Ama Allah'ımın bugünlerine şükürler olsun. Çöreğimiz var, ışığımız yanıyor, çorbamız var. Bakın farkındaysanız her gün çalışıyoruz. Mücadeleye devam. Zannediyor musunuz ki kolay? Ama bazı genç kardeşlerim çok daha çabuk yoldan bir parayı bulayım falan derken yıllara bağlıyor kendisini. Sizin tabirinizle uzun çalara bağlıyor. Ondan sonra hadi bakalım o 20'li yaşlar bir daha gelsin. O yüzden hep hatırlatıyorum. Dönün uçurumun kenarından ve vazgeçin. Herkes babasının oğlu. Kimse yani gözünü gördüğünden korkmaz. Herkes aslan gibi. Herkes aslan parçası. Ama günün sonunda belanın kah altından kah üstünden turna misali. Değneğin iki tarafı da pis. Vursan başa bela, vurursan başa bela dediğimiz hadiseden yol almak lazım arkadaşlar tabirinizle. Oradan yol al ya. Kaçtı desinler. Bırak ne derlerse desinler ya. Ama akşam senin annen ağlamasın. Çocuğun ağlamasın. Eşin yanmasın. Bir de net bir ifade, ağır gelecek belki bazı kardeşlerime. Eşlerimizi eğer evli olanlara söylüyorum, sevdiklerimizi kime bırakıp gidiyoruz arkadaşlar? Böyle bir lüksünüz nasıl olabilir ya? Kime bırakıp gidiyoruz? En azından bunu düşünmeniz lazım. Ya benim başıma bir şey gelirse benim çoluğum çocuğum ailem perişan olur. Burada bak, bunu bile kendine neden edip hayatını çok daha iyi yönde yönetebilirsin. Demet İncirci kardeşimin isteğini gönderiyorum. Abi Enver Yılmaz'dan keseyim kendimi istiyorum. Bu şarkı benden canımın içi Gökhan Uslu'ya. Gökhan Uslu'dan da arkadaşı Berat Şahin'e gelsin. Demet İncirci istedi, biz yerine getiriyoruz. Enver Yılmaz kardeşim söylüyor. Keseyim kendimi. Bu şarkı benden canımın içi Gökhan Uslu'ya. Gökhan Uslu'dan da arkadaşı Berat Şahin'e gelsin dedi Demet İncirci kardeşim.

akşam saat 8:30. Belli ki bu gece karakolluk olacağım ama bu gece son gecem olacak. Bir daha karakolluk olmayacağım ve bir daha karakollarda sabahlamayacağım. Sabah çıkınca ilk işim babadan kalma 1.765 bir de mermim var. Deneyeceğim. Alırsa

Sevgili Zeki Altındal'ın can dostu Enes Karakaya'ya çok çok selamları var. Sıradaki şarkıları armağan ediyor. Zeki Altındal'dan can dostu Enes Karakaya'ya selam olsun. Sıradaki şarkılar armağan olsun. Zeki gözlerinden öperim. Yeğenin Tülay Koç'un da baban Mazlum Altındal'ın da sana çok çok selamları var amcam. Efendim devam ediyoruz, hız kesmiyoruz. Ben Yunus Emre Susmaz, Kemal Civelek, Atakan Er Yıldırım, Uğur Şansı, Yunus Ergin ve benim aslan kardeşlerim Alparslan Gökbaş, Dursun Can Alkaş, Yılmaz Şakrak, Mehmet Zorba, Samet Bayram Bey, Dursun Kaplan, Emre Can Küntaş, Ozan Selçuk, Tayfun Zenci, bayağı bir isim var.

Mevlütcan Yıldırım, İsmail Kırma, Kemal Etmesen, Enes Demir, kuzenim Sezer Dikgezen, Aykut Polat, Murat İnce amcam ve ekibine de selam olsun. Kurban olurum, amcanız ölsün size be. Kan bağı insanı akraba yapar, sadakat insanı kardeş yapar. Sibel Karabaş, ışıkları söndürün dostlarıma ve ekibinize gelsin dedi. Yunus Emre Susmaz kardeşimin dostlarına, arkadaşlarına ve bize armağanı. Işıkları söndürün, ağlamak istiyorum. Sibel Karabaş yorumu, akustik yorumu armağan olarak geliyor. Yunus Emre Susmaz, selam olsun can kardeşim.

Ömer Şahin, isteğin düşmüş abim. Önce normal mesaj, sonra merhaba istek isteyecektim diye. Merak etme, o mesajınla şarkı bölümünden de merhaba istek isteyecektim dediğin için birleştiririz. Ama biraz beklemen lazım. Yoğunluk var, hakkını helal et abim. İçin rahat etsin diye bilgi vereyim istedim. Poki ve arkadaşları, Poyraz Öncül ve arkadaşları da radyo başından ayrılmasınlar.

hız kesmiyoruz, devam ediyoruz. Ahmet Adar'dan Aslan Ağabeyim, Sipan Aydın'a, Lokman Şimdi, Necati Konukçu, Mehmetcan Dandin, Nurullah Sarıkaya, Baki Yumuşak, Ahmet Karaca, İbrahim Taşkıran, Hüseyin Demirkıran, Yunus Sümbül.

Yunus Emre Çakır, Rıfat Erdem, Hasan Basri Nokta, Mehmet Kaçar, Alperen Yıldız, Murat Karataş, Keşören'den Bedo'ya tüm dostlara selam olsun. Elbet bir gün mesajıyla birlikte Ahmet Adar'dan kardeşlerine, dostlarına Güler Duman'dan değil geldi.

Ahmet Adar'dan Aslan abisi Sipan Aydın'a, Lokman Şimdi'ye, Necati Konukçu, Mehmetcan Dandin, Nurullah Sarıkaya, Baki Yumuşak, Ahmet Karaca, İbrahim Taşkıran, Hüseyin Demirkıran, Yunus Sümbül, Yunus Emre Çakır, Rıfat Erdem, Hasan Basri Nokta, Mehmet Kaçar, Alperen Yıldız, Murat Karataş ve Keçören'den Bedo'ya ve tüm dostlarına Ahmet Adar kardeşimden armağan olarak geldi bu güzel çalışma. Güler Duman Değil. Ayrıca Ahmet Adar'ın can kardeşi Atakan Demirkan'a da bu güzel çalışma armağan olsun. Ayrıca bu güzel çalışma Ahmet Adar'ın can kardeşi Atakan Demirkan'a da armağan olsun.

Ahmet Adar'ın Sipan, Sipan Aydın'a da çok çok selamları var. Sipan Aydın ağabeyime de çok çok selam olsun dedi.

Zorbey Evren Dilmaç'ın biricik babası Volkan Dilmaç'a ve arkadaşlarına çok çok selamları var. Onlar da radyo başından ayrılmasınlar. Sevgili Poyraz Öncül gibi istekler gelecek. İlker Uras kardeşimin isteği. İlker Uras, eğer dinliyorsan can kardeşim, bundan böyle bu uzun mesajını mesaj bölümünden at abim. Sonra dön gel şarkı bölümünden sadece Şerif Kayran, Ertuğrul Polat, yaraladın beni yazman yeterli. O senin için çok daha uygun. Ben size kıyamıyorum vallahi billahi ya. Teşekkür ederim tabii ki. Bazen kasti de yapıyorsunuz. İncelikleriniz bunlar sizin. Ama ben kıyamıyorum, bilginiz olsun. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı buldun. İlk sırada mesaj var. Oradan uzun uzun derdini anlat. Ha şarkı isteğim var. Mesajı gönder hemen. Dön tekrar. De ki Şerif Kayran, Ertuğrul Polat şarkı kısmından ama ikinci sıradan. İsteği yap. İkisini ben birleştirir. Armağan ederim merak etme sen. İlker Uras kardeşimin selamını aldım ve aleyküm selam İlker Uras. Buradan Aslan kardeşim Doğukan Acar ve arkadaşları Abdülkadir Toptaş, Zafer Pehlivanoğlu, Dilaver Kuşçu, Serhat Güvenci, Devrim Kartal, Fuat Sırakaya, Görkem Öztürk, İbrahim Yılmaz, Cenk Kaplan, Yiğit Şahan, Zenci Soner, Ayaz Coşkun, Ramazan Yaman, Selçuk Çimen, İbrahim Burta için istiyorum bu eseri. Şerif Kayran, Ertuğrul Polat, yaraladın beni aldın başa İlker Uras'ın isteği. Aslan kardeşim

Furkan Acar ve arkadaşları Abdülkadir Toptaş, Zafer Pehlivanoğlu, Dilaver Kuşçu, Serhat Güvenci, Devrim Kartal, Fuat Sırakaya, Görkem Öztürk, İbrahim Yılmaz, Cenk Kaplan, Yiğit Şahan, Zenci Soner, Ayaz Coşkun, Ramazan Yaman, Selçuk Çimen, İbrahim Burta için geliyor. Şerif Kayran, Ertuğrul Poğat, Yaraladın Beni, İlker, Uras kardeşimin isteği.

Yılan mısın? Çok geç anladım. Seni sevmek, kör kuyulara düşmek, diri diri mezara gömülmekmiş. Yaşarken ölümü görmek, Azrail'le her an karşı karşıya gelmek. Cehennemde her gün cayır cayır yanmakmış, bilemedim.

0: yaşayacağın olsun. Yaşattığını yaşaman dileğiyle. Yaşaman dileğiyle. Hoşça kal.
1: An itibariyle radyoclass.com.tr'de de YouTube kanalında canlı yayınımız devam ediyor. radyoclass.com.tr Radyoclass ailesine, çalışanlarına, Meryem Hanım'ın nezdinde hepsine selamlarımı gönderiyorum. Emekleri var.

www.radyoaktif.com.tr. Selamünaleyküm. Ben Zor Bey Evren Dilmaç ve aleyküm selam Zor Bey Evren Dilmaç. Can kardeşim benim Zor Bey, aslan parçası. Babasının mirasını bıraktığını, yani emanetini, mirastan kastım iş yerlerini, hepsini dört başı mamur yönetiyor genç yaşında. Allah ayağına kardeşimi taş değdirmesin. Volkan Dilmaç, çok güzel bir evlat yetiştirmişsin. Yanında da güzel abileri kardeşleri var. Allah esirgesin. Gözün arkada kalmasın Volkan Dilmaç. Gece devam ediyor. Babam Volkan Dilmaç'a dedi Zor Bey Evren Dilmaç. İlk cümlesinde saygılarımı, sevgilerimi iletir, ellerinden öperim. Babamın yanındaki bütün dostlarına, kardeşlerine, ağabeylerime selamlarımı gönderiyorum. Onlar kimler? Mustafa, Eren, Doğuş, Serdar ağabeylerime saygılarımı, sevgilerimi iletirim. Veysel abimin de bolca selamı var dedi Zor Bey. Yine abilerim Batuhan Kuşbudu, Ergün Bedo kardeşler, Can Göksoğlu, Şafak Yiğit, Burak Can, Samet Pamukçu, Gürbüz Demir, Yalçın Karlı, Furkan Önsal, Bayram Taplak, Burak Karisli, Baki Karisli, kardeşlerim Murat Gümüş, Oğulcan Olgan, Berat Bademci, Berat Can Özdemir'e selam olsun. Önce şeref, sonra hayat, yol kararınca dönen haindir. Bizi bizden alan da, bizi derde salan da bize bizden yakındı, selam olsun. Ya yeri gelmişken Tayfur Avcı kardeşimin de gözlerinden öpüyorum. Tayfur Avcı'nın da Volkan Dilmaç ağabeyine çok çok selamları var. Eyüpan'dan Cansever kim tanımaz ki? Eyüpan ve Cansever düeti kim tanımaz ki? Zor Bey'den babası başta Volkan Dilmaç olmak üzere babacığının arkadaşlarına, kendi abilerine, dostlarına Zor Bey'den armağan bu şarkı. Batuhan ağabeyimin, Ergün ağabeyimin selamlarını aldım. İşiniz gücünüz rast gelsin. Ağabeylerim bir gün gelecek, bir gün kalacak dedi Zor Bey. Batuhan ve Ergün ağabeyine de selamlarını aldığını söyledi. Ve aleyküm selam diyor. Ve Zor Bey, bugün Murat abi sabit yayındayız diyor. Mobil değilim. Hadi bakalım. Gece 1'e deyim, ben buradayım. Zor Bey'in isteği yayında. Volkan Dilmaç, işin gücün rast gelsin kardeşim.

0: Söylediğim gibi Veysel Subaşı'ndan dostlarına bu güzel şarkı armağan olarak geliyor. Enver Yılmaz, keseyim kendimi. Ben Veysel Subaşı, buradan tüm kardeşlerime selam olsun. Mete Çakmak, Baki Mamak, Erdoğan Kuş, Yunus Sümbül, Boran Çelik, Arjin Küpeli, Eray Çetin, Yasin Yağız, Mamiş Polat, Burak Bilgin. Veysel Subaşı'ndan kardeşlerine selamla birlikte Mete Çakma, Baki Mama, Erdoğan Kuş, Yunus Sümbül, Boran Çelik, Arjun Küpeli, Eray Çetin, Yasin Yağız, Mamiş Polat ve Burak Bilgin'e armağan olarak geldi bu güzel çalışma. Enver Yılmaz, keseyim kendimi. Sevgili kardeşim Halil Temur'un da, namı diğer Halon'un da, bütün kardeşlerine çok çok selam var.
1: Artık duramam, talihime gücüm yetmez, uğra.
0: Halo kardeşimin de bütün kardeşlerine çok çok selam var.

akşam saat 8:30. Belli ki bu gece karakolluk olacağım ama bu gece son gecem olacak. Bir daha karakolluk olmayacağım ve bir daha karakollarda sabahlamayacağım. Sabah çıkınca ilk işim babadan kalma 1.765 bir de mermim var. Deneyeceğim. Alırsa...

Halil Kemur'un namı diğer Halo'nun dostlarına çok çok selam var. Üzerimizde kalmasın. Bu güzel çalışma Veysel Subaşı'ndan arkadaşlarına, kardeşlerine armağan olarak geldi.

Kentin en özel istasyonundan Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız efendim. Gece devam ediyor. Muzaffer Yıldırım, Erdi Düzgün, Ertan Yıldırım, Can Yıldırım, Alper Gözüpek, Burak Yıldırım ağabeylerime çokça selam olsun dedi Zor Bey, Evren Dilmaç. Muzaffer Yıldırım, Erdi Düzgün, Ertan Yıldırım, Can Yıldırım, Alper Gözüpek ve Burak Yıldırım ağabeylerime çokça selam olsun dedi Zor Bey, Evren Dilmaç. Köksal Uludağlı'nın mesajı var. Selamünaleyküm, ben Köksal Uludağlı. Aslan abilerim hayat cesurları sever. Doğukan Kılıçkıran, Batıkan Kılıçkıran'a selam olsun. Batıkan Kılıçkıran babam, canını sıkma. Biz her koşulda aslan gibiyiz. Bayrağımda, sancağımda sizsiniz. Allah'a emanet olun. Halil Çayo'nun selamı var. Halil Çayo'nun selamı var. Can Sağlam abime de selam olsun. Bütün parçalar armağan olsun dedi Köksal Uludağlı. Kiraz Yurda Kul kardeşim. Sevgilim, sensiz geçen günlerde o kadar zorlanıyorum ki. Benim evim sensin. Seni düşünmediğim, seni özlemediğim tek bir gün bile yok. Ama biliyorum bu zor günlerde geçecek. Bir gün yine yan yana olacağız ve sensiz geçen günlerin acısını birbirimize sımsıkı sarılarak çıkaracağız. Mamik Kaçar'a selam olsun dedi Kiraz Yurdakul. Volkan Dilmaç, ayrıca Poyraz Öncül Poki, radyo başından ayrılmayın, istekleriniz var. Her an şarkılar gelebilir. Kader Oktay kardeşim demiş ki Diyarbakır'daki Kader Oktay'dan Ankara'daki Serdar Odacı'ya selam olsun.

Kader Oktay'ın mesajını aktarıyorum tekrardan. Arkadaşlar, çok rica ediyorum. Şimdi yayın arkasında değerli kardeşlerimiz hemen mesajımız okunsun diye bazen bekliyorlar. Bazen de yığılma oluyor. Bunu anlamanızı bekliyoruz. Yani şey değil, hakkınızı helal edin. Hani ha deyince olmuyor bazen. Biraz sabırlı olmak lazım. Ben 2 saat, 3 saat isteğini çalamadığım dostlarımı bilirim. Beklemişlerdir. Yapacak bir şey yok. Yoğunluk olduğu zaman öyle oluyor. Ama aktarıyorum. Bekleyin, mesajlarınızı aktarıyorum. Bu bölümde bitireceğim mesajlarınızı. Kader Oktay, Diyarbakır'daki Kader Oktay'dan Ankara'daki Serdar Odacı'ya selam olsun. Araya mesafeler girdi diye sevgim eksilmedi. Aksine her geçen gün daha da büyüdü. Sen orada güzel günlerini, ben burada seni bekliyorum. Gün gelir oralardan gelirsin. Biz de yarım kalan hikayemizi kaldığımız yerden tamamlarız. Çünkü bazı sevgiler mesafeye değil, ömre yazılır. Veda satırlarıma son değil, veda satırlarıma son değil, ara veriyorum. Kalemi, kağıdı senin güzel ellerine bırakıyorum. Serdar'ım, beni aramayı unutma dedi Kader Oktay. Diyarbakır'daki Kader Oktay'dan Ankara'daki Serdar Odacı'ya bolca selam olsun. Cansu Köse kardeşim, Berkay

7 kardeşe güzel gözüm, bizim için güzel günler yakın, seni hiç unutmuyorum, sen de beni unutma olur mu, seni çok seviyorum, tahmininden çok hasretim sana dedi Cansu Köse. Berkay 7 kardeşe güzel gözüm, bizim için güzel günler yakın, seni hiç unutmuyorum, sen de beni unutma olur mu, seni çok seviyorum hem de tahmininden daha çok hasretim sana dedi Cansu Köse. Berkay 7 kardeşe selamlarını gönderdi. Mina Aras, Mersin'den selamlar. Niğde'deki mazlum Orhan Ömür leşle değil eşle geçer. Sana gelememek senden gidememek de çok zor. Ben o bedeli gözlerine bakarak ödemek istiyorum. Mina Aras, Mersin'den selamlarını gönderdi. Niğde'deki mazlum Orhan Ömür leşle değil eşle geçer. Sana gelememek, senden gidememek de çok zor. Ben o bedeli gözlerine bakarak ödemek istiyorum. Yani hayat leşle değil eşle geçer. Peki. Bir ol var gel oğlu, başımızda hep bir kara bulut ama içimizde vardır hep bir umut. Soner Şengül kardeşimize, Abdullah Karakoç, Birol Vargel oğlu, Burak Dündar'dan selamlar, saygılar. Ben yeni doğandan Oğuzhan Patır. Kardeşlerime ve beni tanıyan tüm dostlarıma selam olsun. Gözler fazlasıyla yorgun ama beklenen uyku değil. Sucu Ömer, Müslüm Kadirov, namı diğer Japon, Ersin Kalkan, Evren Tacıroğulları, Caner Çoban, Yunus Irmak, Batuhan Küpeli, Çağatay Tunçer, Hidayet Bilir, Yunus Çakır, Onur Bozan, Özgür Düylekar, Mahmut Uzun ve sen ağabeyime en güzel parçalar armağan olsun dedi. Yeni Doğan'dan Oğuzhan Patır. Oğuzhan teşekkür ederim. Eylem Çakır'dan iki gözüm meçeyi. Bu ayrılık değil diyorum kendime. Bu bir imtihan, sonu sabır, duası kavuşmak olan. Sen benim çocukluğumsun. Hepimiz senin için dua ediyoruz, seni seviyoruz. Fatma'dan sevgilim MÇ'ye seni seviyorum, sizdeyim mesajı var. İkinci gün Mert her gün her açıdan daha iyiye gidiyor. Çok şükür her şey Mert'in lehine, çok şükür. İnancını kaybetme, sadece dua et. Allah'a sığın. Allah rahatlık versin, sizdeyim. Bunu özellikle Mert kardeşimin yapması gerekiyor ve herkes yapabilir. Her gün her yönden daha iyiye gidiyorum deyin kendi kendinize. Her gün her yönden daha iyiye gidiyorum. Benim başıma daima iyi ve güzel şeyler gelir. Osman Öztekin, sorumlusu mu? Kazanlı Hasan Hüseyin ve Salim Tolgacan Şentürk. Osman Öztekin'in panelinden gelen mesaj, Kazanlı Hasan Hüseyin ve Salim Tolgacan Şentürk, Rasim Altınışık, Semihcan Öztürk, Burak Çakır, Gökhan Evci, Yasin Deniz, Hayalet Ahmet, Ertan Demiray, Kasım Onur Küçük Adam, Yasin, Emrullah Adalı, Çubuklu Ömer, Göbeli Oğuzhan, bütün hepsine hayırlı güzel günler dilerim dedi Osman Öztekin. Büşra Kadirov, kader bizi hiç kolay yazmadı. Yan yana kalabilmek için yan yana çok savaştık. Allah ayırmadığı sürece oralar bizi ayıramaz. Kara gözlüm, Müslümüm dedi Büşra Kadirov. Kardelen Tetik, iyi yayınlar. Oğlum Hamza Tete'ye gelsin sıradaki şarkılar. Anneciğim, tüm dualarım seninle. Sıradaki parçaların hepsi senin olsun. Sabırlı ol can tanem, seni bekleyen sevdiklerin için. Gelince en güzel günlerimiz olacak. Yan yana olamadığımız bütün günlerin acısını çıkaracağız. Göz bebeğim, seni Allah'a emanet ediyorum. Annen için kendine iyi bak dedi Kardelen Tetik. Seher Atmaca'nın mesajı, iyi yayınlar. Kemal Atmaca'dan, abisi Mazlum Atmaca ve yakın arkadaşlarına İspanya ve Barcelona'dan selamlar, sevgiler. Radyo başında benim mesajımı bekleyen canım eşim Mazlum'a, bu zor günlerin de elbet biteceğine, güzel günlerin çok yakında geleceğine, birlikte özlem ve hasretin son bulacağına inanıyorum. Seni çok seviyorum dedi Seher Atmaca.

Ömer Şahin'in isteği yayında, inşallah yanlış şarkı değildir. Bele olurum. Ha, bela olurum. Dur bir dakika ya. Evet. Bela olurum. Doğru şarkıymış. Uygar Doğanay. Bela olurum. Ay ay.

Evet, Bela Olurum Ömer Şahin'in isteği. Ömer Şahin, Uygar Doğanay, Bela Olurum çalar mısın? Erzincan'daki can dostuma armağan olsun Aygül Aytekin. Erzincan bizi dinliyor, Ömer Şahin için rahat olsun. Uygar Doğanay, Bela Olurum. Erzincan'daki can dostuma armağan olsun Aygül Aytekin. Ömer Şahin'in panelinden gelen mesaj. Erzincan'a, can dostuna Aygül Aytekin'e gitti. Uygar Doğanay, Bela Olurum.

Ben Yunus Emre Susmaz, değerli büyüklerim Koray Kabadayı, Rıdvan Daldabiten, Gazi Yıldırım, Cemal Ülkü, Emrah Gül, Kemal Civelek, Atakan Er Yıldırım, Uğur Şansı, Yunus Ergin ve benim aslan kardeşlerim Alparslan Gökbaş, Dursun Can Alkaş, Yılmaz Şakrak, Mehmet Zorba, Samet Bayram Bey, Dursun Kaplan, Emre Can Küntaş, Ozan Selçuk, Tayfun Zenci, Mevlüt Can Yıldırım, İsmail Kırma, Kemal Etmesen, Enes Demir, kuzenim Sezer Dikgezen, Aykut Polat, Murat İnce amcam ve ekibine de selam olsun. Kan bağı insanı akraba yapar, sadakat insanı kardeş yapar dedi Yunus Emre Susmaz'ın. Mesajı da böyleydi dostlarına. Ve aleyküm selam Yunus Emre Susmaz. Kadriye kardeşim, Ankara'da olan Furkan Çıtraz, iyi geceler ömrüm, sana bir hasret, bir kavuşma ve çokça sarılmalar biriktirdim, az kaldı, sabrımızın sonu güzel olacak, seni seviyorum dedi Kadriye kardeşim. Berk Balcı'dan, aslan Necom, yoluna kurban olurum. Canın canıma, canım canına emanet. Güzel günler bizimdir. Gökhan Doğanay'dan, keki eyvah, armağan olsun. Berk Balcı'dan, aslan Necom, yoluna kurban olurum. Canın canıma, canım canına emanet. Güzel günler bizimdir. Gökhan Doğanay'dan, keki eyvah, armağan olsun dedi. Berk Balcı, aslan kardeşi Neco'ya bu güzel şarkıyı armağan etti.

0: Zor ve Evren Dilmaç'tan selam var ve aleyküm selam. Öncelikle babası Volkan Dilmaç'ın ellerinden öpüyor, sevgilerini, saygılarını iletiyor ve bu güzel çalışmayı başta babası Volkan Dilmaç'a ve arkadaşlarına, babasının Mustafa, Eren, Doğuş, Serdar ağabeylerine saygılarıyla, sevgileriyle iletiyor Zor Bey. Yine Veysel abimde bolca selamları var dedi. Yine abilerim Batuhan Kuşbudu, Ergün Bedo kardeşler, Can Göksoğlu, Şafak Yiğit, Burak Can, Samet Pamukçu, Gürbüz Demir, Yalçın Karlı, Furkan Önsal, Bayram Taplak, Burak Karisli, Baki Karisli, kardeşlerim Murat Gümüş, Oğulcan Olgan, Berat Bademci, Berat Can Özdemir'e selam olsun dedi Zor Bey. Önce şeref, sonra hayat, yol kararınca dönen haindir. Bizi bizden alan da, bizi darda salan da, bizi derde salan da, bize bizden yakındı, selam olsun dedi. Yine Batuhan ağabeyime, Ergün ağabeyime selam olsun, selamlarınızı aldım. İşiniz gücünüz rast gelsin diyor Zor Bey Evren Dilmaç. Muzaffer Yıldırım, Erdi Düzgün, Ertan Yıldırım, Can Yıldırım, Alper Gözüpek, Burak Yıldırım ağabeylerime selam olsun dedi Zor Bey. Eyüphan'dan kader gemisini armağan ediyor ve...
1: Kader gemisine yüküm yükle.
0: Ceylan Marketler Zincirleri, Kemal Özüpek, Zeki Akdoğan ağabeylerime de selam olsun. Bu şarkı armağan olsun. Yine Tayfur Avcı, Arda Berk Akar ağabeylerime de bolca selam olsun. Eyüphan kader gemisi armağan olsun dedi Zor Bey Evren Dilmaç.

0: gelir diye de yollarını bekledim. Dün gece gözü yaşlı yatırdı beni.
1: Tayfur Avcı'nın da, Arda Berk Akar kardeşimin de, Volkan Dilmaç ağabeylerine, büyüklerine çok çok selamları var. Ve bütün dostlarına çok çok selam gönderiyorlar. Her ikisi de, Tayfur Avcı da, Arda Berk Akar kardeşim de, selam olsun ikisine de. Efendim gece devam ediyor. Dedik ki bugün Poyraz Öncül kardeşim benim, işi gücü rast gelsin, bugünden itibaren 19 Ekim'e kadar Poyraz Öncül'ün ad günü. 19 Ekim gecesi de güzel bir gece yapacağız inşallah, Poyraz'a yakışır şekilde, namı değer Poki ile o geceyi yad edeceğiz. Dur bakalım. Şimdi Poki'nin isteklerinden iki tane daha var. Selamünaleyküm, ben Nurettin Patır. Gelsin bakalım. Hazır değil mi arkadaşlar, tek başıma? Evet hazır. Harikasınız. Selamünaleyküm, ben Nurettin Patır. Ve aleykümselam Nurettin Patır. Kardeşim, dostum Poyraz Öncül'e, Mustafa Yavuz'dan tek başıma parçasını armağan ediyorum. Kimisi iyi günde dost, kimisi menfaatte kardeş. Bizim hesabımız başka. Sen nerede olursan ol, biz hep aynı yerdeyiz yanında, diyor Nurettin Patır. Kardeşi, dostu Poyraz Öncül'e, Mustafa Yavuz'dan tek başına adlı bu eseri gönderdi. Kimisi iyi günde dost, kimisi menfaatte kardeş. Bizim hesabımız başka. Sen nerede olursan ol, biz hep aynı yerdeyiz yanında, dedi Nurettin Patır. Kardeşi, dostu Poyraz Öncül'e böyle seslendi ve Mustafa Yavuz'dan bu güzel eseri armağan etti tek başıma.

Mustafa abinin bu eserinin sonu niye böyle bitti? Bakacağım, merak ettim. Son niye böyle bitmemesi gerekiyordu?

0: Devam ediyoruz. Selamun aleyküm. Ben Metin Kurt. Canım ağabeyim Poyraz Öncül. Aradaki mesafeler sadece bir ekran kadar ince. Özlemse dünyalar kadar derin. Oy oş. Abim bugünlerde geçecek. Ya saraylar ya zindanlar demiştik. Şimdilik zindanlar kısmındayız. Saraylar kısmında görüşürüz. Sel Hocan'dan Mapuslamları, Metin Kurt'tan Cana Ağabeyi Poyraz Öncül'e geliyor.
1: Dört yanım tuzak, dört yanım pusu dolu. Özgürlüğümü sende bıraktım. Gençliğimi sende bıraktım. Yaşamak denirse bu benim yaşadığıma. Lanet olsun. Hey sevgili, bekleme beni. Bekleme çünkü dört yanım karanlık, dört yanım zindan, dört yanım gardiyanlar. Ve özgürlüğüm elimden aldılar.
0: Poyraz Öncül çok seviliyorsun. Namı diğer Poki. Bugünden itibaren 19 Ekim gecesi dahil olmak üzere ad günüdür kardeşimin. Nice sağlıklı yaşlara, Allah ömrüne sağlıkla bereket versin Poki. Bu şarkıda Metin Kurt kardeşinden Canım Ağabeyim Poyraz Öncül. Aradaki mesafeler sadece bir ekran kadar ince. Özlemse dünyalar kadar derin abim. Bugünlerde geçecek dedi Metin Kurt ve Can Ağabeyi Poyraz Öncül'e Sel Hocan'dan Mapuslamlarını armağan etti.

Efendim gece devam ediyor. Beyza Nur Güncel kardeşimin isteğini gönderiyoruz. Peşine Merve Yanar var. Sonra Songül kardeşimin isteği düştü daha yeni. Adım adım gideceğiz. Bende kalan yüreklerinize selam olsun. Her gün 19.01 aralığında yayınlarımız devam ediyor. Mesajlarınızı medyamesaj.com üzerinden alıyoruz. Çok kolay. İster cep telefonundan ister telefondan. medyamesaj.com web sitesine girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. medyamesaj.com web sitesine gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Bu arada değerli arkadaşlar, TR Ajans Ankara merkezli bir ajanstır. Reklam ajansıdır özellikle. Her türlü organizasyonunuzu düzenleyebilir. Ama özellikle yerel medyada, radyolar konusunda usta bir kuruluştur. İşin başında ben de varım. Yerel medya, Ankara çıkışlı olan TR Ajans ne yapıyor? Kısa ve öz bunu da söyleyeyim. Esnaf kardeşlerimiz bizi dinliyorlardır. Yurt genelinde yayınlarımız devam ediyor. 50 il 80 noktada ortak yayındayız şu an. Ankara'da atıyorum 25 yerel radyo istasyonunda reklamlarınızın çıkmasını istediğiniz sayı önemli değil. 5 radyo, 10 radyo, 15 radyo. Sabah ve akşam trafik saatleri çok kıymetli biliyorsunuz. 15 saniye, 20 saniye, 30 saniye reklamlar giriyor çıkıyor ya. O trafik saatlerinde sabah

7, 7.30, 8, 8.30, 9 mesela akşam 17, 17.30, 18, 18.30, 19 trafik böyle kilitlenmiş. Bunu Gamador'a yaptık. Birçok firmanın adı aklıma gelmedi. Köklü kuruluşlara bu hizmeti verdik. Öne çıkmak isteyen, ürünlerini tanıtmak isteyen kardeşlerim geleneksel medyanın gücüne inanmaya devam etsinler. Tamam, sosyal medyada reklamlar, Instagram'da falan çıkıyorsunuz sponsorlu. Ondan da dönüş alıyorsunuz ama radyo demek, televizyon demek, güven demektir. Ben sosyal medyada gördüğüm her şeye inanmıyorum. Yani ünlülerin bile tanıttıklarına inanmıyorum. Aynı reklamı radyoda ve televizyonda görünce ya da yazılı gazetede görünce, yazılı medyada görünce diyorum tamam, burayla alışveriş yapılabilir. Dolayısıyla gücünüze güç katmak isterseniz, vizyonunuzu, markanızı yüceltmek isterseniz bizimle çalışabilirsiniz. Ankara çıkışlı olan firmamız aynı zamanda yurt genelinde atıyorum 1000 istasyonla aynı anda canlı yayın yapabilecek güçte ve kudrette. Bu ne demek? 10 tane büyük televizyon kanalı demek. Siyasi kardeşlerimiz yarın bir gün ileride ihtiyaçları olur. Büyük dev şirketler, yatırım yapan, yurt içinde üretim yapan esnaf kardeşlerimiz, iş adamları ürünlerini çok daha yaygın bir halde, çok daha bilinir olmak adına bizimle çalışarak tanıtabilirler. Örneğin bir hafta müsaade rica ediyoruz. 100 radyoyla 1000 radyo aynı anda yurt genelinde benim konuğum oluyorsunuz. Bir saat boyunca ürünlerinizden, yaptıklarınızdan bahsediyoruz. Tabii ki radyo ve televizyon kurulumuzun yönergeleri yönünde, yani ne uygunsa ona göre onu biz en öncesi zaten bilgilendiriyoruz. Şunlar söylenir, bunlar söylenmez. Bir saat boyunca sizi Türkiye'de 81 vilayette istisnasız her ilde 3-5 radyoyla birlikte yerel medya olarak düşünmenizi istirham ediyorum. Aynı anda yayına alabiliriz. Sadece bir hafta müsaadeyle. Bu güce sahip Türkiye'de nadir adamlardan bir tanesiyim. Bu gücü 40 yılda hatırla, gönülle elde ettik. Duruşumuzla elde ettik. Parayla değil. Bunu sevgili gezegen Mehmet yaptı Türkiye'de. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı biliyorsunuz ortak yayınlara aldı. 300-500 radyo bir anda. Tabii ki o gezegen Mehmet. Bizim canımız, ciğerimiz, kardeşimiz bizim. İmkanlar çok. Fakat bu kardeşinizin de imkanı ne biliyor musunuz? 40 yıldır bu yolda karınca misali ya da Yunus'un Kapluk Emre'nin kapısına götürdüğü odunlar misali duruşuyla alakalı. Düz oluşumuzla, doğru oluşumuzla ilgili. Ağzımızdan çıkan her sözün arkasında durduk ve bugüne kadar çalıştığımız radyo ve televizyon kuruluşlarında kimseyi incitmedik. Bir Allah'ın kulu da çıkıp diyemez ki Murat İnce beni incitti, şunu yaptı diyemez. Dolayısıyla biz bugün bu güce dünde yaptığımız doğru davranışlarla, doğru hareketlerle, doğru işlerle geldik. Bize inanır ve güvenirseniz değil sizi bulunduğunuz ile, yani Yozgat, Niğde, şu an beni dinleyen kardeşlerim, Uşak, Erzincan, Van, Ankara, Kırıkkale, Çorum, ta Mutta, Hilal FM bizi Mersin'de dinlettiriyor dostlarımıza, Allah razı olsun. Değil bulunduğunuz ile, değil Türkiye'yi sizi dünyaya tanıtırız. Haberiniz olsun, böyle bir gücümüz var. Lütfen not alın. TR Ajans Bakır Hanım 552-711-7490. Her türlü reklam, sponsorluk anlaşmalarınız için 552-711-7490. 552-711-7490. WhatsApp'tan yazmanızı rica ediyoruz. Aramayın. Dönüş yapmamız gerekirse biz size döneriz. 552-711-7490. Beyza Nur Güncel'in isteği yayında. Uğur Karakuş sevdiğim. Bu şarkıyı Duygu Yiğit'e, Damla Abolar'a, Berivan Öyke, Tuğba Köse'ye
ve canımdan çok sevdiğim eşim Sedat Öztürk'e armağan ediyorum dedi Beyza Nur. Güncel'in panelinden gelen mesaj. Şarkı Uğur Karakuş sevdiğim. Bu şarkıyı Duygu Yiğit'e, Damla Abolar'a, Berivan Öyük'e, Tuğba Köse'ye ve canımdan çok sevdiğim eşim Sedat Öztürk'e armağan ediyorum dedi. Şarkı yayında değerli kardeşim Uğur Karakuş sevdiğimle burada.

0: kentin en özel istasyonunda uzun ince yol devam ediyor.
1: Duygu adamı Murat İnce.
2: Unutmayın, ciğer Elbistan'da ciğerci kardeşlerde yenir. Ciğerci kardeşler Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde. Detaylar ciğercikardeşler.com.tr hesabında. ciğercikardeşler.com.tr.

0: Efendim gecemiz devam ediyor ama Yıldız Tilbe ile devam ediyor.
1: Nefesini
0: Merve Yanar'ın isteği geldi. Seni çok seviyorum. En kısa zamanda yuvamızda olacaksın sevdiğim. Kardeşlerin Berat, Baran, Efe, Berat, aslan gibi arkanda

çok seviyorum. En kısa zamanda yuvamızda olacağın sevdiğim kardeşlerin Berat Baran, Efe Berat, aslan gibi arkandalar, Yıldız Tilbe, aklım hep sende parçasını çalar mısınız demiş Merve Yanar. Çok sevdiği adama bu şarkıyı armağan.

Efendim bu güzel çalışma Merve Yanar kardeşimden, eşi Yiğit Yanar için geldi özellikle. Kardeşim ismini yazmayı unutmuş. Son dakika bilgisi medya mesajdan ulaştı. Hakan kardeşime, Hakan Aytaş'a teşekkür ediyorum. Merve Yanar'dan eşi Yiğit Yanar'a, seni çok seviyorum. En kısa zamanda yuvamızda olacaksın. Sevdiğim dedi Merve Yanar. Kardeşlerim Berat Baran, Efe Berat Aslan gibi arkandalar. Yıldız Tilbe, aklım hep sende. Merve Yanar'dan eşi Yiğit Yanar'a armağan olarak geldi.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
3: Arkadaşlar, Yozgat'a bugün özellikle Ömer Ağırdil kardeşime çok selam geldi. Poyraz Öncü'nün çok çok selamları var Ömer Ağırdil kardeşine. Hatta şarkılar filan da çaldık. Dinleyememe ihtimaline karşın toparlayıp yayının sonuna doğru Ömer Ağırdil'e gelen mesajları aktaracağım. Özellikle Poyraz Öncül namı diğer Poki kardeşimin Yozgat'a giden değerli dostu Ömer Ağırdil'e, Ankara'dan gitti tahmin ediyorum, çok çok selamları var. Ömer, artık bizi Yozgat'ta Yozgat FM'den dinleyeceksin. Şansına kardeşim, normalde 7'de Yozgat'ta başlıyorduk fakat orada Yozgat FM'de yapılan bazı çalışmalardan dolayı bu ara 11 ile 1 arası yayınlarımızı veriyorlar. Dolayısıyla Yozgat için isteklerinizi 11 ile 1 arası değerlendirmenizi istirham ediyorum. Ömer Ağırdil'e çok çok selam olsun. Dostlarının çok çok selamları var. Bakayım şöyle kontrol edebiliyorum, başka var mı diye bugün. Var, ben biliyorum onları da. Ömer Ağırdil'in yeni adresi Yozgat. Mina Aras, iyi geceler dedi Mina Aras. Melisa Öztürk'ten Niğde'de bulunan Hasan Öztürk'e gönlümün kapısı o tatlı kavuşma gününe kilitli. Dualarım da aklımda hep senin, seni seven gülün dedi Mina Aras. Niğde'ye Melisa Öztürk'ten Niğde'de olan Hasan Öztürk'e gönlümün kapısı o tatlı kavuşma gününe kilitli. Dualarım da aklımda hep sensin, seni seven gülün. Bu da Sedat Öztürk'ten diye bir mesaj düştü. Almanya'dan Sedat'ın mesajları var. Şimdi Songül Hanım'kini yapalım, sonra Sedat'ın isteklerini yapacağız. Songül kardeşim demiş ki, Songül ben, canım oğlum Yusuf Urcan'ı çok sevdiğimi söyler misiniz? Yusuf Urcan, anneciğin seni çok seviyor. Yusuf Urcan, inşallah biz dinliyorsun can parçası. Anneciğin Songül Hanım seni çok seviyor değerli kardeşim. İyi ki varsın evimin direği

sırtımı dayadığım koca çınarım. Dualarım seninle, Gökhan Doğanay. Bir kenara yazıyorum. Arman olsun oğluma dedi Songül Hanım. Yusuf Urcan kardeşime anneciğinden çokça selamlar var. Seni çok sevdiğini söylüyor Yusuf Urcan. Dualarında her zaman her saniye sen varsın. Yusuf Urcan diyen bir kalp taşıyor sürekli Songül anne. İyi ki varsın evimin direği. Sırtımı dayadığım koca çınarım. Dualarım seninle, Gökhan Doğanay. Bir kenara yazıyorum. Songül annemizden evladı Yusuf Urcan'a armağan olarak geldi bile. Şarkı yayında efendim. Bir kenara yazıyorum. Türk Cumhuriyetleri Schengen'deki kardeşler, Avrupa'daki kardeşler, ta Avustralya Sydney'de, Melbourne'de bizi dinleyen canlar, selam olsun hepinize. Murat İnce ile Uzun İnce yolunun sınırları ülke sınırlarını aştı. Wiegate Estia Deutschland, Guten Abend Deutschland.

kaderde senden ayrı düşmek de varmış. Doğrusu bunu hiç düşünmemiştim seni tanımadan. Hele seni böyle deli divane sevmeden yalnızlık güzeldir diyordum. Al başını kaç bu şehirden. Ufukta bir çizgi gibi gördüğün dağlara, rüzgarın iyot kokularını taşıdığı denizlere git. Git gidebildiğin yere git diyordum. Oysa ki senden kaçılmazmış. Yokluğuna bir gün bile dayanılmazmış. Seven sevdiğini kaybedene kadar bunu anlamıyor. İlle kaybetmek mi gerekiyor anlamak için sevdiğimizi? Hı? Bu da farklı bir duygu biçimi. Değerli dostlar, bendeniz Duygu adamı Murat İnce. Belki daha önce yolumuz kesişmemiştir diye birçoğunuzun annesinin babasının çok yakinen tanıdığı bir adamım. Sanatçı kimliğimin yanında radyoculuğumda çok önde gider. 40 yılı geçti neredeyse. Hayatımın 16 güzel yılı Türkiye Polis Radyosu'nda geçti. 5 yıl TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, 2 yıl TGRT FM, Flash TV, Fahret Avrasya TV, 7 yıl Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin himayelerinde Bengütürk TV'de, televizyonda radyo programı gibi böyle tek başıma, tek kişilik dev orkestra diyorlar ya, aynen öyleydi yemin ederim. Masada mikserim falan bilgisayarım, arka volde bir kitaplıkla, 7 yıl 2 gün canlı, 2 gün banttan olmak üzere haftada 4 gün televizyon programları falan. 9 tane şiir müzik albümü var. Bunlardan en çok öne çıkanlar YouTube'da Murat İnce'nin, yani benim sevgili Naşire Göktürk'le yaptığımız ilk çıkışımız, Kral TV'de oynadığı gün itibariyle her gün 10.000 SMS alan o eser, Çekil Git.

çekil git artık düşlerimden. Bıkıp usanmadın mı benden artık? Gözlerimden, yüreğimden, içimden ve var olan her şeyimden. Git artık. Hatırlayanlar bilenler vardır. Sevgili Naşte çığlıklarıyla ve ayrılık sevdi bizi, içim hüzün denizi, çekil git desem de gitme diyerek bizleri büyülemişti. Ahmet Şafak'ın bestesi, sözler Murat İnce'ye ait. Sevgili Naşe Göktürk'le Murat İnce'nin düeti 2008'de gündeme oturmuştu. Yolda yürüyemez haldeydik. Bütün televizyon kanallarından, belediyelerden, o arada iş adamıyım diyor. Aman diyorum ya falan. Yıllar sonra asal işim oldu bu iş. Bilmeyen kardeşlerim için hatırlatıyorum. Yine dijital mecralarda o sevdim seni Ahmet Şafak'la okuduğumuz, hani zindan odalarda, bin bir dualarda sevdim seni, sen şartlı sevdalara, maddelere dökerken de diye söylediğim. Yine saat 12, karanlığımın örselenmiş ve tükenmiş kimliğinden yazıyorum. Merhaba çocuk, gidişinle mi başlayacaktı kalbimin yeniden kanaması dediğim. Bu şiirlerimden yola çıkarak beni keşfedebilirsiniz. İlk defa yolumun kesiştiği kardeşlerime hatırlatmak babında bunları söylüyorum. Bütün sosyal ağlarım mavi tıklı, orijinal mavi tıklı. Murat İnce Net. Instagram'da, Facebook'ta Murat İnce Net. Web sitemde muratince.net. Çok kolay, muratince.net ya da Murat İnce Net birleşik sosyal ağ adreslerim de böyle. Bugüne kadar 9 albümle birlikte yaklaşık 20 kitap yazdım. Bunların sonuncuları, 5 tanesi birden, 5'i bir yerde projemiz P10 Yayıncılık'tan çıktı. Şu an kitap yurdunda var. Hediyesi 5 ayrı kitabın 300 TL'yi geçmiyor arkadaşlar. Kargo dahil Türkiye'nin her yerine. Sadece yapmanız gereken kitapyurdu.com'a girip Murat İnce yazdıktan sonra Kırgınım Sana Hayat başlığı adı altında olan 5 ayrı kitaptan sipariş geçmeniz. Hepsinin başlığı Kırgınım Sana Hayat. Murat İnce Kırgınım Sana Hayat, altında Can Suyum yazıyor. Öbüründe Yalnızlığım yazıyor. Ama hep başta Murat İnce Kırgınım Sana Hayat, altında Can Suyum. Öbüründe Yalnızlığım. Diğerinde Usta. Masum Yıllarımın Acımasız Katili gibi 5 ayrı kitabım var. TGRT FM'de çalıştığım yıllarda okur yazar kesiminden çok güzel yorumlar almıştık. Onların başında gelen, benim için çok önemli yorumlardan bir tanesi, değerlendirmelerden bir tanesi, Franz Kafka'nın Milena'ya yazdığı mektuplardan daha güzel olduğu söylenmişti. Düz yazılardan oluşuyor bu kitaplar, kitapyurdu.com'da olan kitaplarım. Edinirseniz, fazla getirtip eşe dosta dağıtırsanız çok mutlu olurum. Almanya'dan sevgili Sedat. Murat abim, hayırlı gecelerin olsun, iyi yayınlar dilerim. Ben Almanya'dan yine Sedat Öztürk. İnşallah iyisindir, çok şükür abim. İnşallah siz de iyi olun. Abi, sayende karım Beyza Nur Güncel'e sesimizi duyurabiliyoruz. Allah razı olsun. Allah senden de kardeşim razı olsun. Onu göremediğim, sesini duyamadığımda dünya dönmüyor. Abi, moralim çok bozuk şu anda. Seni çok ama çok seviyorum. Benim canım eşim. Bu şarkıyı da Sedat Öztürk'ten Beyza Nur Güncel'e ve yanındaki kız bacılarıma ve Mehmet ağabeyime armağan ediyorum dedi Sedat. Sedat, bu günler geçecek be. Abim, bu günler geçecek. Mustafa Ceceli, Afra Yarim, Beyza'sına geldi Sedat kardeşimden. Ta Almanya'dan. Sedat Öztürk'ten eşi Beyza Nur Güncel ve yanındaki arkadaşlarına. Ayrıca Mehmet ağabeyime gelsin dedi. Sedat, moralini bozma. Her şey Allah'tan. Biz sabır göstereceğiz. Bugünler inan abim geçecek. Zor olacak ama geçecek.

Sedat diyor ki sensiz olmuyor. Seni çok ama çok seviyorum. Benim eşim de eşim. Sedat Öztürk Beyza Nur Güncel'i çok sevdiğini söylüyor ve bu hasrete dayanamadığını ifade ediyor. Canının çok sıkkın olduğunu söylüyor ve ben bunu anlayabiliyorum. Ama geçecek. Sedat Öztürk vallahi geçecek amcam. Sonrası çok önemli. Bir araya geldikten sonra bu acı dolu günlerde aşkınızı büyüttünüz. Güzel günlere geldiğiniz zaman daha çok sarılın. Bir daha hiç kaybetmeyin birbirinizi. Kanmaz kardeşim demiş ki canım kanmazım seni çok özledim. Burnunda tütüyorsun. Sen gittiğinden beri sevdiğim. Dinliyorum sesini. Duymaya ihtiyacım var seni. Çok seviyorum. Bunu unutma olur mu diyor. Canım kanmazım diye başlayan mesaj böyle. Seni çok özledim. Burnunda tütüyorsun diyor. Kanmaz kardeşimize ailesi. Ben Yeni Doğan'dan Patır. Olsam Patır. İyi yayınlar abim. Bazı insanlar kaderine boyun eğer. Bazıları ise devam etmiş Oğuzhan'ım. Kuyularda bile aslan gibi yaşamaya devam eder. Batuhan Küpeli, Müslüm Kadirov, namı diğer Japon, Onur Bozan, Evren Taciroğulları, Caner Çoban, Yunus Çakır, Sucu Ömer Çağatay, Tuncer Mahmut Uzun, Yunus Irmak, Ersin Kalkan, Özgür Düylekar, Hidayet Bilir ve Sen Ağabeyime En Güzel Eserler Armağan Olsun dedi. Yeni Doğan'dan sevgili Patır'ın selamı içinde ve aleyküm selam diyoruz, teşekkür ediyoruz. Bu da Sedat Öztürk'ten şeklinde gelen bir mesaj. Ömrü kadın olan Beyza Nur Güncel, Güncel'e, dostlarına gelsin. Burnumda kokun, kalbimde hep var olacaksın. Ömrüm diye Beyza. Elimde fotoğrafın, Bergen'den armağan olsun dedi Sedat Öztürk. Ömrü kadın olan Beyza Nur Güncel'e, dostlarına gelsin. Burnumda kokun, kalbimde hep var olacaksın. Ömrüm diye Beyza. Elimde fotoğrafın, Bergen'den armağan olsun dedi Sedat Öztürk. Özellikle eşi Beyza Nur Güncel'e ve arkadaşlarına bu şarkıyı armağan etti.

Şimdi şöyle toparlamak istiyorum. Murat kardeşimizin 3 saat önce gelen mesajlarından bir tanesi, Yozgat'ta olan can dostum Berkay Çağlar'a, burada rüzgar esiyor, burada duvarlar konuşuyor ama asıl unutulmayan, yalnız bırakmayan dosttur ve kuzenim Kadir Koç'a, Kadir Koç'a, oralar sadece bedeni ayırır, kalbimiz her zaman bir, selam olsun. Yozgat'taki Berkay Çağlar'a Murat Koç'tan selam olsun. Gencay Göksülük, Mamak'tan Duran Emirkan, iyi yayınlar Murat abi, sıradaki eserler Yozgat'a giden Ömer Ağır dile. Sonra da Poyraz Öncül, Serkan Özçelik, Doğukan Bağcı, Barış Şaylan'a da Barkın Bozkurt'a gelsin demişti. Yine Mamak'tan Duran Emirkan, Yozgat'a giden Emir Ağır dile selamlarını göndermişti. Birkaç defa göndermiş Gencay Göksülük, Ömer Ağır dile. Ki Ömer Ağır dile, Yozgat'a giden Ömer Ağır dile, Poyraz Öncül kardeşinden, namı diğer Poki'den çokça selam var. Yozgat'ta olan Kürşat Can Sarı için buradayım diyen bir mesaj görüyorum. Amine. Birkaç gün önce gelen. Yine Yozgat'ta bizi takip eden Kürşat, Şeyda'dan yeğenim Kürşat için selam var. Özcan Özmen, Yozgat'ta olan İlker Çetinkaya, Kazım Çetinkaya, Salih Kızıltaş ağabeylerime ve kardeşim Muhammed Mustafa'ya selam olsun mesajı var. Yozgat'ta olan Osman Özdik için selam olsun diyen Eda Yıldız var. Yine Halime Arslan, Yozgat'taki can eşim Ali Arslan'a ve onun arkadaşları taksici Neco ve Mustafa, azaltmaya selam olsun dedi. Bunlar eski mesajlar. Şöyle bir Yozgat'ı görünce dedim, Yozgat'la ilgili olanları aktarayım kardeşlerime. Başka ne var? Durum böyle. Ömer Ağırdil, İnşallah bizim memlekette rahat edersin kardeşim. Dilerim çileniz tez zamanda biter. Yayınımız sona erdi. Bir dakika var. Ben müsaade istiyorum. Dua eder, dua bekleriz. Yarın akşam 19'da yine kaldığımız yerden yola devam etmek üzere. Herkes hakkını helal etsin. Bizden yana helal, hoş olsun. Dua eder, dua bekleriz. Yayınımız sona erdi değerli kardeşler. Son kontrolleri de yapıyorum. Evet. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Hiç düşünmedim.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.